0: Achuchucha, uyuyuya, achuchucha, uyuyuya, achuchucha, uyuyuya.
1: 97.9.